sevgimin ışığı sönüp oldu qara, ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüp

0: adım çıkıp yazın da.
1: Sen Allah'ı çekmenler. Benim ilmur dediğim beş yıl hele bir benim mehtemeye verirsen.
0: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mehtemede cevap verirsen. Osta, sizin olsun şu.
1: Ne?
0: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşavi, ahaha mı yaptı verirsen? Benim ne bir yapmasını ver. Solkum derim daha.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Bak işte be. Ancak ben bilirim ki soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atatürk bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
4: Hamamda.
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda.
0: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda.
0: Meseli ise düğün gelsin.

0: yazdıran kişi o gibi evde görmüş bir kızın burası oturmağa hızlanıp geldi. Ağzı ne? Yüzünden kapları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan mökten mıknattıracak. Koy evi. Çok doyan bu yan elese döveceğim. Çünkü arvat erinden ne kadar çoklu köpeğinde bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Aşı! Biz bu geldi geçende bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim de bu bir nasıl özünü bırakacaksın?
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, koruyente!
3: Neşte var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başka bir patron da.
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen hanım mı yapmazsın?
0: Hadi rek dursun da bir yapmaz, bir yapmaz! Hüseyin! Gidin kafiye dün ki bu arvadın kebirini benim için.
4: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu olmazdı.

0: Gel buradan.
1: Canım naşanlık. Belgin ile kimen buradan gelesi olduğu da kapalı burada koymayacağım.
0: Kristal beni yanına çağırıp dedi ki Kerbelayızal. Başka şehirlerden gelen karadavuylar cürbecür şeyler tapır. Ama sen pasli bomba da tapmamsan. Ya sen rüşvet alırsan ya da ki kocanı zay olursan.
2: Şamil'in şerefine oynamak istiyorum. Çöre!

0: Aşkım ya, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese, ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında, birinci kabrin ayak tarafında, büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun kapağımı yere! Soktun kapağımı yere!
2: Bayanım! Ay küş salmayın, bacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli'yle.

0: Azerbaycan.
1: 106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konsertler ve meşhur konaklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların

yaşadı. Hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel.

Beni yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam için yok bir zerre.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olak. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olak.

0: Ali der.
1: Tabi.
0: Buraya. Bu saat düzelir.
1: Selam.
0: Benim dostumdur, telimcidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Seni de hazırlayalım.
1: Ehtiyata.
2: Ancak kolum ben, axı ben boks oynamağı bacarırım.
1: Ben öyle güman edirim ki, sen hiç çıkış elemeyeceksin.
0: Yol pulu, yemek pulu kalmağı bacarırsan.
2: Alıcı kuş kimi.
1: Laf mən deyendir. Kıyamet olmalıdır.
0: Helalif şahsıqaz yarışa gider. Sonra iteleyip salarak üstüne.
3: Terberi gel, iki gafistirsin canım, işlerin elesin canım.
4: Geçmişte sevmeyi bacarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
0: Ben...
4: Deli.
3: Evdikirem eyvanlı otağı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı, kalın bunda artır daşbaşı, kalın bunda artır daşbaşı. Hey müşteri gel, müşteri gel.